çi kurtu karuşan mesin avım. Hayfe şevala hudetlem. Ne keşine sen affi kuret bergin avım.

0: Niye Gudar ya? Radyoya tuhuk etken.
1: Merhaba, merhaba.
2: Ahlan Sercava.
1: Ya bu tümkhor ne belet?
2: Aziz tümkhor mu belet? Bes bir şartı istirana ne amsiydi cibar feyiz. Hadi Allah, kerem bu.

Havanın ekori kâdı beygini havanı o günü ökderde çöver rışı bile demeyi gülü dayı olsun am. Asır es peşte bu ser rışı bile ditiye vakti ele vel beybe bile. Gülü havanı o günü ve dosta akonu ditiye sarı çöp rışı vakti ele vel beybe bile. Al bakti ve mehekka vel bimle. Gülü bile rıbile zonzun hoş ele nevdeme çiğne. Havala bile zonzun ele ele farreme şiğne. Allah'ım kudret be kamera kudniye sakal öyle verdiğine. Aşif asad el maben amno dünya mal karar dep ki kereş asidem ona bana öyle hanem diye. Ya teslim no dünya.

Gözlerin heşan hoş tevi truşa gaki evru dale bistu şeşi gulana sal hızarı nasadu hafti u şeşi şuraşa gulana peş keftin xaz da speker evru ke penci sal bisar evi şuraşa mazında derbazıd bin le yubila zirina şuraşa gulane salavuriz bu xezanu malbatin serberzin şehidan Slav Rez bu peşmergen qaramanin Kurdistan'ı, Slav Rez bu hemi avkasin xabat girinci peyxemet azadiyem, o Slav Rez bu helkerin şoraşa gulana peşkeftan xas.